0: Beyefendi, uyuyacağım.
1: Out of Thornapple Manor.
2: Very blessed manor, 1425.